olsa biz bu kanuni sahipten solidarlığıyla nöbeyi kuhatı şaşırma veren kapitelik numar kosun sözü çatalatik biz bu kanuni sahipten kovamasına programları karanır kalakik kanuni de asfasta dörtlüdere kovamasına dağına sakarlar adet diye kosa veya bu samitan ve süreçte tarafın iş bu kanuni sahipten razıyla bu konta kanalın işi bir amatın dolayı yayın asla tapu konutlu hizdabı hekali biz bu kanuni sahipten sözü çatalatik gerçek var. Bani kupidamati, lontiku pahal susakman kesabaz mobili, yakin rekosan nua kutkubidu nama kapal kasa, tapche tahan kakisan itibla duison kapsunga,

0: kısa bir süre bulacak. Yani ne? Sanat kartı parasında kuretini vermek zor.
1: Önceden bu kutuyu okudayım. Mühimi sıradan da sarkar kutuyan derazı bu parti artışları var ikutu. Daha peşler kadar yaygı tani. Pazar parolu yani bu parti ne zaman bırak olsa. Ve derazı bu yani bu kontak olayım var bu peşler. Onun da derazı var bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar b

0: İbrahim Paşa'na İbrahim Paşa'na Amin İbrahim Paşa'na Allah'ın varmayılar arasında.
1: Bayan Mitrata Sarir Samada Sırakçıya Rafa'nın denmeyi gelkule. Bunun sonu hani kuleyle kule karım. Kuleyle sonu, kuleyle sonu.
2: BBC Media Action Pasa Yuma Radio 2 Bala Rau Radio 2 Bala Kuma.

0: siyah bir hattan sonra bir an yılı kadar gidiyor. Tedavide tarih bu pensiyon trafik o gibi bir hakkı bu kadar da insan.
1: Başan tepkiyede bir an yılı bu bir an operasyon gidiyor. Tedavide tarih bu kadar tedavi bakan sefer bu kadar da insan.
0: Bir an yılı bu su bir an kolay git. Çok güzel kanda en UNESCO kıvasta var diye bu saat. Pasahe nagri ki ekonomi ila anad darbalika apanlar cesu nagri kanadayı. Olsa bir bahen pandesan kurası yorma. Bas patisat süt o kıvasta var diye bu saat. Olsa ilaç kadar kurali. Sarkar pasori, pasori. Sarkar pasori.

da zamanlık sandalye yedikten bir ezildi, Susaf'ın kalın neresi. Susaf'ın arayla akıllı kutsinoları bitemedi bari paranda yıprım patikasıdır ne bari kendisi sababı bitiren tabari, sarkar sanık sebusuyla ipandatına maratikasın. Zamanlık sandalye azıbda pidiyosa neznali nerdengi, yıpan plaka zormuda çatay, yıpan mat barisari kanun. Tutunca tıfırmın delikmur. Onun konuyu ne daha böyle zindi anlığına sarıntı, Rabbahi Rumika Olyalı'yla yakalayan safhabeti tabare sürü dikeri, zindi anlığına yuva akrospu bispor kurupuna arakçam edilir kazan. Azakı büyüdü sanırız ve uyu tatarın sokta fazladar kurupma, akıl et tatarın devam etkili, nadir parayı kuru akrosu asın tuşu kutti, sanık bilyayku, tatısı damgını kuzunlu akrını bilyayku uyu yeteri. Keskin program sunup, anıp da ezgatik patarvaykı kurupuna sarabeti tabare edilir. Ağabeyi seyir,